mi to kesi bonadu gbena alo bonadu gbenu soren meto mi tonle da kuno zangbe ejae gawe meje geneme do khodanu weketemi ton radio fraternité yedi.